gita taka ta gita taka ta gita ta jump. Tatta jump taka ta jump tatta jump tatta. Tatta jump taka ta gita